0: Şaş bakmıyorum diyorsun şaşı.
1: Bak şimdi yüzünüzde aydım. Ben bir espri gende.
0: Kofurla
1: parğa gidas kotur bak takıldan cigure.
0: Das kotur otur.
1: Vali yuktak bula da lan şimdi gidi.
0: Tonu yuktaydı mı bu?
1: Yuktaydı mı bu? Ey ya. Kalay kız buldu. Oy.
2: Gurbanje 就要到了。阿妮塔妈妈要让孩子们都回家吃顿团圆饭。上世纪60年代到80年代，她和丈夫阿比包总共养育了19个孩子，其中收养了10个不同家庭、不同民族的孩子，有汉族、回族、维吾尔族、哈萨克族，如今已经发展成为四世同堂、200多人的大家庭。大家庭的微信群名叫大房子，意思就是父母的家。小儿子正在微信群里一一询问兄弟姐妹回家过节的归期。虽然身体虚弱，阿尼帕妈妈还是坚持要去看看儿子王作林。儿子王作林已经年过花甲，可阿尼帕妈妈最惦记的还是他能不能按时吃上饭。
3: 就担心哥哥那个有的时候挨饿呀，
0: 谢不能他吃饭吃饭的时候谢吃的那特苦的着，啊那个那等给些没看见嘞，说的给们老子们弄，不然我吃点猪肉不白弄着，我说我这家吃不动，
4: 叫什么？叫什么？怎么了？
5: 妈妈好。
4: 叫什么？哎，没那个，没那个，没那个，没那个。接过来，没那接过来，没那接过来。
6: Sonra dağıtkanda kan basımını tekserdiniz mi yok?
4: Tekserdim.
6: Ne?
4: Ana şu ötengi beni özüm tamak ben de sep ben.
6: Ne?
4: Şu öten var efendim. Şimdi yığımda kurum, yığımda da olsun.
6: Yığımızı da kötürüp kötürüp lan.
4: Kötürüp.
6: O, o çaresin.
4: Ben oylayayım seni. Köldeğine çarçayma, karnaşıma da oylayayım. Çama yok hazır. Burunmak mısa lancan bakıp bilmeyin meselelerini mi?
2: Dui Wang Zuolin 来说，阿妮帕妈妈就是永远能打出囊的神奇妈妈。
6: 老外的老不能哭了。
7: 对我最困难的时候呢，老妈妈呢组织我们这姊妹们凑起来了3500块钱。虽然我们一个大家庭，但是家庭也很贫穷，也很苦。这个3500块钱，人人都是勒紧裤腰带收拾。
2: 这3500元，让王作林从跑出租到开饭馆，不仅让一家人有口饭吃，也让周围10几个人端上了饭碗。
7: 最关键是心一致，一个家庭就会很圆满。